0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Buradan çıkış yok.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
5: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz, Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. Radyonuz.
7: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar...
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
8: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
9: Radyo Yeşil Karadeniz.

Ne çekerse dertli sinem, dağ olmaz. Günler gelir geçer, ömür çoğalmaz. Neşterlidir yaralarım, unulmaz. Göverdi çevresi, karalandı, gel. Pir sultan aptalım haftada ayda. Günler gelir geçer, bulunmaz fayda. Gönül hak arzular, canım hay hayda. Toprağım üstüme kürelendi, gel.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.
2: Programımız bitti.
4: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Hep damar, full full full full damar. Full
3: damar. En iyi şarkılarla sizinle.
4: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz. Radyo Türk Hareketi.

0: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk Hareketi.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
0: 24 saat hit müzik.
2: Buradan çıkış yok.
3: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.

dakkuru dukkuru çapturu çapturu çapı çapı geldik biz. Atlanıp atlara atlıya atlıya atları dört tane çaptıra çaptıra batıdan doğuya doğudan batıya dakkuru dukkuru çapturu çapturu çapı çapı geldik biz.

0: Türkleriz. Gökte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Gökte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Gökte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Gökte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz. Yerle gök arasında diz kırıp yurt salan biz. Gökte tanrı yerde biz, delikanlı Türkleriz.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
4: Mehmet'teki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi.

çemenlerde gezir, vakfın şuh gözeli ruhunu buradan alır, natavanın gözeli ruhunu buradan alır.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
6: Buradan çıkış yok.
7: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: türkü çalan sazlarına vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk hareketi.
3: Radyo Türk hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk hareketinde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk hareketinde.
0: Dinlenen bir radyo.
4: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
5: Hep damar. Full damar. Full damar.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
6: 24 saat hit müzik.

0: programımız bitti. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.

0: en iyi şarkılarla sizinle.
1: Buradan çıkış yok.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz, Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
3: Radyo Türk hareketinde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
3: Radyo Türk hareketinde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: Hep damar, damar. Full damar. Full damar.
4: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
4: En iyi şarkılarla sizinle.
5: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Türk Hareketi.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
5: Radyo Türk Hareketi.
8: Buradan çıkış yok.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
5: Programımız bitti.
2: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
5: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Hep damar, damar. Full damar.
5: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
7: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.

0: Fatih Yavanoğuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
2: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Şşş. Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
7: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
4: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun. Vatan için, bayrak için, Türk için Radyo Türk hareketi. Radyo Türk.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Buradan çıkış yok.
0: Programımız bitti. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
4: Hep damar, full damar.
0: En iyi şarkılarla sizinle.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: 40 dereden su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
5: 24 saat hit müzik.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.

Türkiye'm yasa büründü. Bir 10 Kasım sabahında gözlerden yaşlar süzüldü. Bir 10 Kasım sabahında güneş çok farklı doğmuştu. Büyük insan yorulmuştu. Güzel ruhu şad olmuştu. Bir 10 Kasım sabahında artık bizde değil atam, öksüz yetim kaldı vatan. Bulunmaz, bulunmaz seni unutan bir 10 Kasım sabahında. Yurtta barış, cihanda barış, ne muazzam bir inanış. Her yürekte, her yürekte bir yakarış bir 10 Kasım sabahında. 7 düvel her insandan, rahmet yağdı her lisandan. Ayrıldık, ayrıldık yüce insandan bir 10 Kasım sabahında. Huzur içinde yat atam, ardır, ardır emanetin vatan. Bulunmaz, bulunmaz seni unutan bir 10 Kasım sabahında. Türkiye'm yasa büründü, gözlerden yaşlar süzüldü. Bir 10 Kasım sabahında, bir 10 Kasım.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız bitti.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
2: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemiz...

0: باشم، دای ندیم که خوش نگلسی، دای ندیم که خوش نگلسی.
1: رادیو یشیل کارادنیز و رادیو ترک حرکتی ارتاق یعنی دوام ادیار.
2: ...24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
4: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Buradan çıkış yok.
5: Hep damar. Full damar.
6: En iyi şarkılarla sizinle.
7: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yine usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

Gurbette kalanın derdi, gurbet yolu gözleyenin hasreti özlemiyle bir uzun hava dinliyoruz. Adana yöresine ait Aziz Şenses'ten alınan bu uzun havayı sanatçımız Adile Kurt Karatepe seslendirecek. Ne karaymış şu alnımın yazısı, meleşmiyor koyunla kuzusu, ana baba bacı kardeş acısı, nerede benim mor sümbüllü bağlarım, gurbet elde ah çekerek ağlarım.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
5: En iyi şarkılarla sizinle.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

0: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: 40 dereden su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
5: Türkiye'deki tek radyonuz.
6: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
7: 24 saat hit müzik.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız bitti. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
8: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz, Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
9: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar. Full
10: damar. Radyo Yeşil Karadeniz.
11: Buradan çıkış yok.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.
3: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
4: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: En iyi şarkılarla sizinle.
2: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
4: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk hareketi.

0: internetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Ben Türkem. Ben Türkem ey dünya eşit sesimi. Menden soruşulur dünyanın yaşı. Ta kadim tarihten olup geçenler. En şanlı sayfeler ömür yoldaşım. Ben Türkem. Tarihin özü olan Türk. Kadim müdriklerin sözü olan Türk. İslam'ın, kültürün, beşeriyetin, bütün yeryüzünün gözü olan Türk. Ben Türkem. Varlığım sülhe zemanet. Bütün pisliklerin düşmeniyim ben. Çünkü beşeriyet mene emanet. Ulu yaradanın elçisiyim ben. Ben Türkem. Niyetim saftı, temizdi. Bütün Türk dünyası mene azizdi. Bakı ve Ankara bir de Tebriz'di. Vatanım, torpağım, taşım da Türktü. Yüreğim, gözlerim, başım da Türktü. Ben Türkem, atam Türk, anam da Türktü. Atatürk, Resulzade babam da Türktü. Dostum Türk, yarım Türk, komşum da Türktü. Ey Tanrı, sen koru bu Türk milletin. Birleştir, yumruk et Türk memleketin.

programımız bitti. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Shock.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
3: Hep damar, full damar.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.

Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: internetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz, Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız bitti.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
3: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: (gülüyor) 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.
3: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk.

0: Damar. Full damar. Full damar.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Halay çeken kızlarına, desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk hareketi.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: İnternetteki tek radyonuz.
4: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
3: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
6: Buradan çıkış yok.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık
1: radyo
3: olsun.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
5: En iyi şarkılarla sizinle.
6: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Programımız bitti.
1: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
4: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
6: Hep damar. Damar. Full, full, full, full damar.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
4: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Buradan çıkış yok.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
3: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
6: Türkiye'deki tek radyonuz.
7: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
8: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi
0: dinlemek
8: bu.
0: İstediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yine, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.
5: Jarık Nur Kutman Yıldız'dan. Jalın Bey çıkkan Kırgız'dan.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Programımız bitti. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk hareketi.
5: Hep damar, damar. Full, full, full, full damar.
6: Çıkış yok.
7: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
3: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
8: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.

0: internetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
4: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.
6: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: programımız bitti.
1: En iyi şarkılarla sizinle.
2: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık
0: radyo
3: olsun.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Hep damar, full damar.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.

0: Buradan Çıkış Yok.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
6: 24 saat hit müzik.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Programımız bitti.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.

Türküler hayrandır. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Bülbül olun her zaman. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Elbette biz iki parçada tüm meclis çok güzeldi Sayın Başkanım. Yine bir iki parça sizin hizmetinizde varıq. Çünkü bunlarla bizim elbette ancak programlarımızı görürsünüz, ancak keçirdirik. Ve çok çok teşekkür ederim sizden. Var olun, bülbül olun, kafeste kalmayın. Ve aman aman aman, ay aman bu kızların elinden. Evet. Evet.

İktidar üzgü değil benim. Azizim, azizim, aziz kalasız. Dünyada şehir olmaz kalasız. Bizim program burada bitti. Sayın Başkanım, siz boşkuşlarla, sağlıkla selamet kalasız. Sağ olun, teşekkür ederim sizden. Çok sağ olun, çok sağ olun. Hep beraber. Baş bu, baş bu, baş bu dertlere dermandır. Baş bu, baş bu, baş bu.

0: Radyo Türk Hareketi 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi
1: 24 saat hit müzik.

0: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Full Damar. Full Damar. En iyi şarkılarla sizinle.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
4: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
5: Şşş. Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz. En iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Programımız devam ediyor.
6: Devam ediyor.

0: Buradan çıkış yok.
1: 40 dereden su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Programımız bitti.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Radyo Türk Hareketi.
5: En iyi şarkılarla sizinle.
6: Şşş. Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
3: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
3: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Hep damar, damar. Full damar.
6: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
7: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: İstediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo.
8: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti.

Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil. Lakırdan şarabına meşgenin ağzı. Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: en iyi şarkılarla sizinle.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: En iyi şarkılarla sizinle.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
6: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.
1: Programımız bitti.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
5: Buradan çıkış yok.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: internetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi
1: dinlemek
0: bu.
1: İstediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Hep damar. Full damar.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Yeşil Karadeniz
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi
3: 24 saat hit müzik.
4: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
2: Karadeniz açık olsun.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti.

0: su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz, Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi.
5: Programımız devam ediyor.
6: Devam ediyor.
5: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
7: En iyi şarkılarla sizinle.

Ne çekerse dertli sinem, dağ olmaz. Günler gelir geçer, ömür çoğalmaz. Neşterlidir yaralarım, unulmaz. Göverdi çevresi, karalandı, gel. Pir sultan aptalım haftada ayda. Günler gelir geçer, bulunmaz fayda. Gönül hak arzular, canım hay hayda. Toprağım üstüme kürelendi, gel.

0: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Hep damar. Full damar. Full damar.
2: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk hareketinde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk hareketinde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk hareketi.
2: Radyo Türk.

0: Kochloch.net.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
2: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız bitti.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.
3: Hep damar. Full damar.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Buradan çıkış yok.
1: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
0: Radyo Türk Hareketi.
3: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
4: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız bitti. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Hep damar. Full damar. Full damar.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
4: Buradan çıkış yok.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Radyo Türk Hareketi.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: İnternetteki tek radyonuz.
2: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
1: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
5: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
6: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
4: Programımız devam ediyor.
7: Devam ediyor.
8: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
6: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
9: 24 saat hit müzik.
6: Radyo Türk Hareketi.
4: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
6: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
10: Radyo Türk Hareketi.
8: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
0: Programımız bitti.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Hep damar. Full damar.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo.
3: Kaleminden çıkan kan bestesidir. Cihanın şairi. Değilim gülüm. Bu kanda canlanan gül destesidir. Yılanın şairi. Değilim gülüm. Haykırdım dolunay. Ses verdi gökten. Nizamı aleme. Susadım çoktan. Sevgisi şeytandan. Laneti haktan. Olanın şairi. Değilim gülüm. Haritada Kırım, Elbap, Kerkük, Münbiç, Musul. Yetim kalmış evlat, bu mudur usul? Ümmetim az güler buyurmuş Resul. Gülenin şairi, değilim gülüm. İbret var sayısız erken de geç de. Bilene alması kolay da güç de. Allah'ı bırakıp kuşlara secde, kılanın şairi

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Atatürk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
4: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
5: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yine usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Türk Hareketi.
6: İnternetteki tek radyonuz.
7: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
6: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
8: Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
9: En iyi şarkılarla sizinle.

bir arzu hal yazayım Giresun'da valiye. Bir arzu hal yazayım Giresun'da valiye. Ya bak

Deresine taş köprü kurulacak. Batlama deresine taş köprü kurulacak. Verin benim sevdamı, vallahi kan olacak. Verin benim yarimi, vallahi kan olacak. Ninna asla

Elimde altın şamdan, kaldır perdeyi camdan. Elimde altın şamdan, kaldır perdeyi camdan. Al tüfeği vur beni, anam ben usandım bu candan. Al tüfeği vur beni, anam ben usandım bu candan.

0: Programımız bitti.
1: Buradan çıkış yok.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

umudun bittiği yerde, gözlerin girer devreye. Bir bakışın değer kalbe, Atatürk bakıştı yarim. Sevdan canı ömür katar, sen sevdikçe bu kalp atar. Gözlerinde, gözlerinde hüznüm batar, Atatürk bakıştı yarim. Gözlerinde huzurda can, her dem, her saat ve her an. Sen vatanım, evim, yuvam, Atatürk bakıştı yarim, Atatürk bakıştı yarim. Sen vatanım.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.

0: Damar. Full damar. Full damar.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
4: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
5: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz başlasın.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
0: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.
5: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Programımız devam ediyor. Devam ediyor.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Şşş. Radyo Yeşil Karadeniz tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Müzik Kervanı'nda Radyo 4'te ikinci saatimizi Aysun Gültekin'le başladık. Adnan Ataman'ın Musa Eroğlu'dan derlediği bir mut türküsüydü. Bulut bulutun üstüne, İnternet bulut dağların üstüne.
1: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
2: Buradan çıkış yok.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.

Dört bir yanından millet sel olup akır. Küçeler meydanlar artık milletime dar gelir. Bütün millet bir sesle Türkem diye haykırır. Boynu bükük yaşamak milletime ar gelir. Göylere yükselir bu ses haray haray ben Türkem. Haray haray haray haray haray haray ben Türkem. Göylere yükselir bu ses haray haray.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun. (Gülüyor) 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk hareketi.
2: 24 saat hit müzik.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk hareketi.
2: Radyo Türk hareketi.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
3: Dinlenen bir radyo.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
4: Hep damar, full damar.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız bitti. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.

0: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo
2: Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz, Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun. Radyonuz.
4: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
5: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Damar. Full damar.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
0: Radyo Türk Hareketi.
3: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Türk Hareketi.
5: Buradan çıkış yok.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Programımız bitti.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: En iyi şarkılarla sizinle.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
5: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk Hareketi.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
5: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun. Radyonuz.
3: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
4: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Damar. Full damar.
1: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar. Yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
4: Dinlenen bir radyo.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
5: 24 saat hit müzik.
2: Radyo Türk Hareketi.
4: Programımız devam ediyor.
6: Devam ediyor.
2: Radyo Türk Hareketi.
4: Programımız bitti. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Paranca sıfatlı.
1: En iyi şarkılarla sizinle.
2: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
4: Türk hareketi.

0: kırk ozandan saz dinlesem usanmam yine usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: Full damar. 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Programımız bitti.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
4: Programımız devam ediyor.
5: Devam ediyor.

0: ben. Radyo Türk Hareketi.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Radyo Türk Hareketi.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizde sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar

0: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.

Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
1: Hep damar, full damar.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.
0: Programımız bitti.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Oradan çıkış yok.
1: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk hareketi.
3: Radyo Türk.

0: Güle.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Radyo Türk Hareketi.
3: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: En iyi şarkılarla sizinle.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Programımız devam ediyor.
6: Devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
6: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
7: O zaman Döngel adlı şarkımız var. Onu bir dinleyelim, tamam. Ondan sonra hemen programımıza devam edeceğiz. Abadan Halmedova bizlerle.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: İnternetteki tek radyonuz.
4: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
3: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: Kırk dereden su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz, siz...

0: sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Programımız bitti.
2: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.
5: Hep damar. Full damar. Full damar.
6: Kırk ozandan saz dinlesem usanmam yinen, usanmam türküden.
2: Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
7: Buradan çıkış yok.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
4: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
5: İnternetteki tek radyonuz.
6: Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz.
5: En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
0: Programımız devam ediyor.
4: Devam ediyor.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Kırkdere'den su taşısam yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
6: Hep damar, full damar.
1: ...24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
7: 24 saat hit müzik.
2: Programımız bitti.
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Programımız devam ediyor.
8: Devam ediyor.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
5: Radyo Türk Hareketi.
9: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
10: İnternetteki tek radyonuz. Yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz, biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Türk Hareketi.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.

Ne çekerse dertli sinem, dağ olmaz. Günler gelir geçer, ömür çoğalmaz. Neşterlidir yaralarım, unulmaz. Göverdi çevresi, karalandı, gel. Pir sultan aptalım haftada ayda. Günler gelir geçer, bulunmaz fayda. Gönül hak arzular, canım hay hayda. Toprağım üstüme kürelendi, gel.

0: de guerre.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
4: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.

0: halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
5: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
4: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
2: Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
1: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk.

0: Yoldan Çıkış Yok.
1: Türk'ün, Türk Dünyası'nın Sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Programımız bitti.

0: Damar. Full damar.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri
2: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo.

0: radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
3: Devam ediyor.
2: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
4: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
2: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
1: Vurgunum sana Türkiye'm.
2: Türk hareketi.

Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik. En iyi şarkılarla sizinle.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
0: Radyo Türk Hareketi.
4: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yine, usanmam türküden.
0: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.

Seni benden al. Aparmazdı kör. Ne olurdu bu zaman, ecel gelmezdi. Elin elimden koparmazdı kör. Götürüp derdim kederimden. Haçansa geleceğim mezar üstten. Son bir hayatın haksızlığını bir gün ben öleceğim mezar.

0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Buradan çıkış yok.
1: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
0: Türk'ün, Türk Dünyası'nın sesi.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.

0: Programımız bitti.
1: Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Radyo Karakeri.
0: Program devam ediyor.
3: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Türk sanat müzikleri,
1: Radyo Türk Hareketi'nde
0: dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri,
1: Radyo Türk Hareketi'nde
0: dinlenen bir radyo,
1: Radyo Türk Hareketi.
2: Hep damar, full damar.

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo Türk Hareketi.
3: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
4: Radyo

0: Su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
1: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.

0: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil
1: Halay çeken Karadeniz. Kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
3: Türk hareketi.
4: 40 ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Türk Hareketi.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
1: Dinlenen bir radyo. Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
5: Radyo Yeşil Karadeniz.
6: Radyo Yeşil Karadeniz.
7: En iyi şarkılarla sizinle.

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
2: 24 saat hit müzik.

0: Oradan çıkış yok.
1: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.

0: Programımız bitti.
1: Karadeniz'in yükselen sesi. Radyo Yeşil Karadeniz.
0: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
3: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Hep damar. Full damar.
2: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor. Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
0: Radyo Türk Hareketi'nde.
2: Dinlenen bir radyo.
0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi.
3: Radyo Türk Hareketi.
0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
4: 24 saat hit müzik.

0: Vatan için, bayrak için, Türk için. Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
1: Programımız devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
0: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
2: Radyo Türk Hareketi.
1: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.
4: Tek radyonuz.